0: yolluyum.
1: Hadi toparlanın gidiyoruz.
2: Ama abi daha yeni geldi.
1: Gidelim dedim.
2: Yoksa kıskanıyor musun?
1: Saçmalama. Bir şarkıcı parçasını mı kıskanacak?

0: bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor.
1: 100.5 sizin radyonuz.
0: Mutsuzluğum.

Gidene kal demek gizlemişimiz değil. Yakışmaz da. Perşeminden tutamam. Ayağına prangalar da vuramam. Gel diye hiç kimseyi çağırmadım. Gidişin de gelişin gibi senin kararın. Şimdi neden kal demedin diye beni suçlarsın. Hani aklın kendine yardı. Hani zaman her şeyi bir bir sarardı. Şimdi niye yanarsın? Beni niye suçlarsın? Unuttun mu? Gittiğin gün hani bana bir şey olmaz diyordun. Diyerek üzüntümü hafife almıştın. Aşkıma yandığımda sen bunu anlamamıştın. Ayrılığa yanması asaletindendir. Ayrılığa yanan mı yanacak? Yanacak ayrılık bile bulamayan. İşte sen bunu bile anlayamamıştın. Şimdi sorma sırası bende. Ne olmuş ki bana? Yine söylüyorum. Sadakat bendeyken dalavere sendeydi. Sükunet bendeyken hiddet sendeydi. Giden sendin, viran olan yine sen. Evet, doğruyu söylemişim. Ne de iyi etmişim. Bir daha söyleyeceğim. İyi dinle, hem de en keskininden. Bana hiçbir şey olmaz.

besler ki, ne derdim var boy. Dışın çiçek açma.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz en mor.

dolar göçer bu can bir anda. Koşar yine sana gün bir olunca. Yapamam sensiz.

satırları ben sana gecenin 4:30'unda yazıyorum. Bak iyi dinle. Sen gittin ya, ben senin ardından gözyaşımı tutamadım. Sen gittin ya, ben bu derdimi kimselere anlatamadım. Hani sen gittin ya, seninle tuttuğumuz bu evde ben bir gün kalmadım. Hani sen gittin ya, ben bir gün olsun, ben bir gün olsun yaşamadım.

benden sonra ne oldu diye sorma. Neyini anlatayım? Hırçınlığımı mı yoksa acıdan tutmayan dizlerimi mi? İlk oyun arkadaşımdın, çocukluğumu çaldın. Yine oyun bozanlık yapıp istediğin olmadı diye çekip arkanı gittin. Hani hep övünürdüm ya, beni bir şey yıkamaz diye. Meğer sen yokluğunla yıkarım diye niyet etmişsin. Dermansız bir derde düştün. Bir derdin bin dert oldu. Bir sağa döndün, bir sola döndün. Bu kadar vicdansızlık çok ağır geldi, yoruldum. Elimde olsa söküp vermez miydim ciğerimi? Elimde olsa tutup gelmez miydim seninle? Belki yine kızardın, yine küserdin. Olsun be, olsun. Ben sensiz yaşamaktansa seninle cehenneme razıydım. Ne çok acı biriktirdik birlikte. Ne çok acı biriktirdik birlikte. Şimdi hepsi bana mı kaldı? İnsan hiç acımaz mı kardeşine? Ben seni kardeşsiz bırakmadım da sen beni abisiz bıraktın. Senin yaptığın oldu mu şimdi? Senin yaptığın oldu mu şimdi? Allah'ın verdiği canı sen kullara bağışladın. Ne ben ne de doktorlar anladı ciğerlerini amansız saran derdi. Yahu çıkıp dağlara bağırsaydın, anlatsaydın derdini, onlar saklardı sırlarını. Senden sonra her şey konuştuğumuz gibi oldu, hiç şaşırmadım. Yalnız bu acıyla nasıl baş edilir, bunu hiç konuşmadık. Sen ne mi yaptın? Sen köklü bir ağacı gövdesinden parçalayarak söküp aldın. Sen küllerinden binbir acıyla var olan bir bedene giderken gökyüzünden taşlar yağdırdın. Sen merhameti, insanlığı, vicdanı bitmiş olanları sevindirdin. Yahu sen zorla var ettiğim değerlerimi tekmeleyerek gittin. Merhametimi öfkeme takas ettin. Dünyanın bütününe

0: Sana verdiğim sözü tutup seni annemin koynuna gömdüm. Senden sonra bir de son nefesime kadar yüreğimin mezarlığına gömdüklerim var. Yani anlayacağın yapayalnız kaldım. Sen gittin ya, gökyüzü bir ağladı, bir ağladı sorma. Eşlik etti feryadıma acıma. Şimdi otur annemin yanına, uzun uzun anlat yaralarını. Annem sarar. Anne, beni affet. Abimi sana emanet ederek yalnızlığını bitirdim. Sana yemin ediyorum, emanetine hiç ihanet etmedim. Sadece yarası çok derindeydi. Ne yaptım ise saramadım. Şimdi siz söyleyin. Şimdi siz söyleyin. Ben burada tek başıma ne yapacağım? Acıdan tutmayan dizlerimle kime gideceğim? Ben burada her gün azar azar ölüyorum. Beynimi ilaçlarla uyutuyorum da ciğerimde kanayan yaraya derman bulamıyorum. Sizi öyle çok, öyle çok, öyle çok özledim ki. Sen rahat uyu abiciğim. Emanetin emanetimdir. Son nefesime kadar. Sen de söz ver. Anneme iyi bak.
1: 100.5 sizin radyonuz.
0: Ben gelene kadar.

0: 71 efendim.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemek.

0: 95.5 sizin radyonuz.
1: Rabbim hayırlı etsin inşallah.
2: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

0: FM.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemektesiniz.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

kalbimi sana söktüm. Ne dediysen boyun büktüm. Yetmedi mi beni üttün? Sen yok nedir bilmez misin? Sevmek böyle bir şey değil. Bazen gurur, bazen eğil. Ben koşsam da uzak gelir. Sen bir adım gelmez misin? Sen

105.5 sizin radyonuz. Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

0: 71 efendim.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinle.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

0: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğine olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkian, İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektedir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük bir ateşkes kararı alındığını duyurdu. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

0: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğine olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkian, İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektedir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük bir ateşkes kararı alındığını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi.

daha ferah, daha düzenli, daha modern, kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Azizye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

sar, bir o kadar fazla kilit var. Çakılı bir çivim yok, beklentim ne bu hayattan.

Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

alışamaz. Bir rüzgar eser, hasretini bedenime taşırım. Ben demiştim ya yokluğum.

Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

0: dizgin.
1: 105.5 sizin radyonuz.
2: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

0: senden başka sevemem ya. Sana aşığım.
1: 100.5 sizin radyonuz.
2: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Senin aşkın falan filan.

Sen gerçek sevgili değilsin. Ne sen sahtesin be sahte. Ne beni görüyor, ne beni seviyor, ne de beni hissediyorsun. Ben ise düşmüşüm bir duygusala. Cebimde ve gönlümde ne varsa bu akşam dökmüşüm senin masana. Bu akşam benden ne alırsan senin için kar be. Çünkü sen taş kalpli, sen vicdansız ve sen hayırsızın birisin. Aslında seni gündüz tanımak lazım ama gece sarhoşken güzel geliyorsun be. Gece sarhoşken güzel.

benden sonra ne oldu diye sorma. Neyini anlatayım? Hırçınlığımı mı yoksa acıdan tutmayan dizlerimi mi? İlk oyun arkadaşımdın, çocukluğumu çaldın. Yine oyun bozanlık yapıp istediğin olmadı diye çekip arkanı gittin. Hani hep övünürdüm ya, beni bir şey yıkamaz diye. Meğer sen yokluğunla yıkarım diye niyet etmişsin. Dermansız bir derde düştün. Bir derdin bin dert oldu. Bir sağa döndün, bir sola döndün. Bu kadar vicdansızlık çok ağır geldi, yoruldum. Elimde olsa söküp vermez miydim ciğerimi? Elimde olsa tutup gelmez miydim seninle? Belki yine kızardın, yine küserdin. Olsun be, olsun. Ben sensiz yaşamaktansa seninle cehenneme razıydım. Ne çok acı biriktirdik birlikte. Şimdi hepsi bana mı kaldı? İnsan hiç acımaz mı kardeşine? Ben seni kardeşsiz bırakmadım da Sen beni abisiz bıraktın. Senin yaptığın oldu mu şimdi? Senin yaptığın oldu mu şimdi? Allah'ın verdiği canı sen kullara bağışladın. Ne ben ne de doktorlar anladı ciğerlerini amansız saran derdi. Yahu çıkıp dağlara bağırsaydın, anlatsaydın derdini, onlar saklardı sırlarını. Senden sonra her şey konuştuğumuz gibi oldu, hiç şaşırmadım. Yalnız bu acıyla nasıl baş edilir, bunu hiç konuşmadık. Sen ne mi yaptın? Sen köklü bir ağacı gövdesinden parçalayarak söküp aldın. Sen küllerinden binbir acıyla var olan bir bedene giderken gökyüzünden taşlar yağdırdın. Sen merhameti, İnsanlığı, vicdanı bitmiş olanları sevindirdin. Yahu sen zorla var ettiğim değerlerimi tekmeleyerek gittin. Merhametimi öfkeme takas ettin. Dünyanın bütününe

0: Sana verdiğim sözü tutup seni annemin koynuna gömdüm. Senden sonra bir de son nefesime kadar yüreğimin mezarlığına gömdüklerim var. Yani anlayacağın, yapayalnız kaldım. Sen gittin ya, gökyüzü bir ağladı, bir ağladı sorma. Eşlik etti feryadıma acıma. Şimdi otur annemin yanına, uzun uzun anlat yaralarını. Annem sarar. Anne, beni affet. Abimi sana emanet ederek yalnızlığını bitirdi. Sana yemin ediyorum, emanetine hiç ihanet etmedim. Sadece yarası çok derindeydi. Ne yaptım ise saramadım. Şimdi siz söyleyin. Şimdi siz söyleyin. Ben burada tek başıma ne yapacağım? Acıdan tutmayan dizlerimle kime gideceğim? Ben burada her gün azar azar ölüyorum. Beynimi ilaçlarla uyutuyorum da ciğerimde kanayan yaraya derman bulamıyorum. Sizi öyle çok, öyle çok, öyle çok özledim ki. Sen rahat uyu abiciğim. Emanetin emanetimdir. Son nefesime kadar. Sen de söz ver. Anneme iyi bak.
1: 100.5 sizin radyonuz.
0: Ben gelene kadar.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

yaşamadan çekmeden tükenmez ki. Gözyaşım yürekteki yangını söndürmez ki. Ağlamadan yaşayamam. Ayrılık yaşamadan çekmeden tükenmez ki. Gözyaşım yürekteki

Görür gözlerimi, bir bakışı güneş gibi kamaştırır göz.

tabii sizin radyonuz. Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere? Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız bir kuluna kandım.

Ben ömrümde hiç bu kadar ıslanmadım. Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

Beyaz bir güvercin kanadında yakaladım hayatı. Ve sonra yüreğine kondu. Ben ellere sorma, ne olur sen anla. Gün mü gördük be gülüm, puslu bir gökyüzünde asılı kaldı düşlerimiz. Yarımı gördük be gülüm, bir yetimin mahzun yüzünde emanet kaldı gülüşlerimiz. Gözlerinde kilitledim hayat, bırak öyle kalsın. Ben ellere sorma, ne olur sen anla.